0: 96.2
1: Radyo Eksen.

what you want.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Westside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: 96.2 Radyo Eksen. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Jack 90 herkese merhaba. Bu hafta programda The Clash'tan bahsedeceğiz. Clash'tan bahsetmediğimizi görünce muhakkak onun hakkında bir program olması gerektiğine inandık. Ve işte burada karşınızdayız. The Clash konumuz.
2: Clash'ı seçmelerinin sebebi o sıralar Clash biliyorsun. Çatışma demek. Yani çarpışma, çatışma. Gazetelerde en çok kullanılan kelimelerden birinin Clash olduğunu söylüyor.
1: Evet. Metrolarda işte sokak müzisyenliği yaptığı dönemlerde falan Strummer isminin de yavaş yavaş hayatına girdiğini söyleyebiliriz. Çünkü bir tane çok ucuza bir
2: ukulele
1: alıyor ve ukuleleyi tıngırdatıyor. Ve Strummer da aslında öyle hayatına giriyor. Orada takılmış olan bir isim.
2: Tıngırdatıcı.
1: Mesela öyle bir şey oluyor.
3: Müşah Güray ve Kanat Atkaya'nın hazırlayıp sunduğu Jack Talks bugün saat 22'de 96.2 Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Eksen. Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 3 Mayıs 2009. Bob Dylan 33. stüdyo albümü Together Through Life ile İngiltere albümler listesinde 1. sıraya yerleşti. Dylan, İngiltere'de en son 1970 yılında New Morning albümüyle bir numarayı görmüştü.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

96.2 Radyo Eksen. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: biletler, Biletix, Passo ve biletini aldı. Organizasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok.
3: Aidat da yok.
2: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazanıyor.

96.2 Radyo Esen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz

0: Sonbaharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

your game, babe, just you.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

that crossed the bridge, or just a thing.

0: 96.2 Radyo Esen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 3 Mayıs 2020 The Stranglers'ın müzikal kimliğinin şekillenmesinde önemli rolü olan grubun keyboardisti İngiliz müzisyen Dave Greenfield, COVID-19 nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybetti.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
4: Bunu alıyorum.
5: Anne bunu.
3: Bu.
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
7: Best Allianz. Bu hafta sonu alışverişini getirle oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıktan su içeceğe, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: İtalo diskodan Japon soul funk'a, Tayland esintili disco ritimlerinden renkli gitar efektlerine uzanan parçalarıyla yin yin dans dolu bir yolculuk için 16 Mayıs'ta Babilon'a geliyor. Yerini ayırt. Biletler satışta.
2: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Jack Talks'tan herkese merhaba. Bu hafta programda The Clash'tan bahsedeceğiz. Clash'tan bahsetmediğimizi görünce muhakkak onun hakkında bir program olması gerektiğine inandık. Ve işte burada karşınızdayız. The Clash konumuz.
3: Clash'ı seçmelerinin sebebi o sıralar Clash biliyorsun. Çatışma demek. Yani çarpışma, çatışma. Gazetelerde en çok kullanılan kelimelerden birinin Clash olduğunu söylüyor.
2: Evet. Metrolarda işte sokak müzisyenliği yaptığı dönemlerde falan Strummer isminin de yavaş yavaş hayatına girdiğini söyleyebiliriz. Çünkü bir tane çok ucuza bir
3: ukulele
2: alıyor ve ukuleleyi tıngırdatıyor. Ve Strummer da aslında öyle hayatına giriyor. Orada takılmış olan bir isim.
3: Tıngırdatıcı.
2: Mesela öyle bir şey oluyor.
4: Müşah Güray ve Kanat Atkaya'nın hazırlayıp sunduğu Jack Talks bugün saat 22'de 96.2 Radyo Eksen'de.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bu hafta sonu alışverişini Getir'le oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıktan su ve içeceğe, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Bu hafta sonu alışverişini Getir'le oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıktan su içeceğe, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: 96.2 Radyo Esen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 3 Mayıs 1976. David Bowie Station to Station turnesi kapsamında Londra Wembley Arena'da verdiği 6 konserlik performansının ilkini gerçekleştirdi.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu hafta sonu alışverişini Getir'le oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıktan su içeceğe, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Melt, Babilon'un özel seçkisi Babilon Pix kapsamında dinleyiciyle buluşacak. 8 Mayıs'ta Babilon'da buluşmak için yerini şimdiden ayırt. Biletler satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
1: Bunu alıyorum.
2: Anne bunu.
0: Bu?
2: Bu?
0: Bu?
2: Bunu?
3: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Radyo Eksen'de yayın
7: kaldığı yerden devam ediyor.
6: 96.2
5: Radyo.

0: Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
0: Best Allianz'tır. Best Allianz. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermeden.
5: Abonelik de yok.
4: Aidat da yok.
3: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Positive Vibrations 13 Haziran'da Bonus Park Orman'a dönüyor. Program belli oldu. Kasabian, Two Door Cinema Club, Shizil, Bridget Calls Me Baby ve arkadaş ağaçlar arasında doğayla iç içe bir günde sizi bekliyor. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif.
3: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Esen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 3 Mayıs 1986. Robert Palmer, Addicted to Love ile Amerika Single'lar listesinde bir numaraya yükseldi.

0: %100 Müzik rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
3: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç fora vermeden.
5: Abonelik de yok, aidat da yok.
3: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
6: Ne istersen Neon 1.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: dekorlar, zengin enstrümanlar, özenli prodüksiyonlar ve katman katman örülmüş şarkı sözleriyle Melt, Babylon'un özel seçkisi Babylon Pix kapsamında dinleyiciyle buluşacak. 8 Mayıs'ta Babylon'da buluşmak için yerini şimdiden ayırt. Biletler satışta.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Jack 90 herkese merhaba. Bu hafta programda The Clash'tan bahsedeceğiz. Clash'tan bahsetmediğimizi görünce muhakkak onun hakkında bir program olması gerektiğine inandık. Ve işte burada karşınızdayız. The Clash konumuz.
3: Clash'ı seçmelerinin sebebi o sıralar Clash biliyorsun. Çatışma demek. Yani çarpışma, çatışma. Gazetelerde en çok kullanılan kelimelerden birinin Clash olduğunu söylüyor.
2: Evet. Metrolarda işte sokak müzisyenliği yaptığı dönemlerde falan Strummer isminin de yavaş yavaş hayatına girdiğini söyleyebiliriz. Çünkü bir tane çok ucuza bir
3: ukulele
2: alıyor ve ukuleleyi tıngırdatıyor. Ve Strummer da aslında öyle hayatına giriyor. Orada takılmış olan bir isim.
3: Tıngırdatıcı.
2: Mesela öyle bir şey oluyor.
4: Müşah Güray ve Kanat Atkaya'nın hazırlayıp sunduğu Jack Talks bugün saat 22'de 96.2 Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

0: Jack 90 herkese merhaba. Bu hafta programda The Clash'ten bahsedeceğiz. Her zaman olduğu gibi daha önce defalarca farklı programlarda adı geçmiş olan sevdiğimiz grup The Clash hakkında özel bir program yapmadığımızı fark ettikten sonra Kanat'la belli bir yerden sonra artık bazı gruplardan bahsettik mi, ondan bahsettik mi diye kendi aramızda da düşünüyoruz, konuşuyoruz. Ama Clash'tan bahsetmediğimizi görünce muhakkak onun hakkında bir program olması gerektiğine inandık. Ve işte burada karşınızdayız, The Clash konumuz.
1: Pistols'un arkasından Clash'in gelmesi normal.
0: Tesadüf değil.
1: Tabii orada bir tarihsel şey de var. Mesela 101ers.
0: Evet.
1: Eski
0: Joe Strummer
1: grubu, Vultures'dan sonraki grubu. Mesela Sex Pistols bunların ön grubu olarak.
0: Tabii ilk
1: çıkıyor.
0: Konserleri.
1: Aynen.
0: Londra. Neydi
1: Joe Strummer da orada diyor ki bir gemi kalkıyor. Biz bu gemiyi yakalayalım. Hani zaten grup dağılmak üzereydi diyor 101ers. Sonra da Clash ilk konserini Sex Pistols'un ön grubu olarak diyor. Yani.
0: Böyle aralarında böyle aşk nefret ilişkisi gibi bir
1: yani
0: şey olduğunu
1: ortaklık,
0: söyleyebiliriz.
1: Ortaklık, geçişkenlik, benzer karakterler. Yani Bernie Rhodes mesela hani ikisinde de var falan. Hani aynı dönemin grupları. Bence iki farklı hikaye. Bakacağız.
0: Şimdi şöyle başlayalım o zaman. Şimdi grupların elemanlarını tek tek anlatarak yani fazla vakit kaybetmeyelim ama tabii ki mesela Joe Strummer'dan birazcık daha fazla söz etmek gerekiyor. Mick Jones da keza. Aslında Paul Simonon da öyle. Hani davulcuları da başka tarafa koymayalım. Hadi onları da ekleyelim deriz ama tabii Joe Strummer'ın değeri, önemi grup için ve müzik dünyası için bambaşka.
1: Grupta davulcular birazcık bizim duman gibi. Mesela yani ilk albümün kapağında yok falan. Hani böyle grup
0: evet.
1: Üç kişi de.
0: O tam çıkmak üzere zaten olduğu için onu böyle şey yapıyorlar.
1: Zaten şey diyorlar ama ya Terry Chimes işte.
0: Evet.
1: Terry Chimes. Terry bizle takılırdı abi çalardı falan da hani hiçbir zaman biz onu grup elemanı zaten
0: evet.
1: Yapmamıştık falan diyorlar. Hatta bir ara ayrılıyor tekrar geliyor abi sen çal diyorlar.
0: Evet
1: albümde
0: evet.
1: Albümde çalıyor.
0: Tabii.
1: Albümün arkasında da adı Tory Crimes diye geçer. Tory Crimes yani. Neyse.
0: Şimdi o zaman başlayalım. Şeyle başlayalım mı? Joe Strummer'la başlayalım mı? Yani
1: başlayalım.
0: Joe Strummer'ın işte as bayrakları bizim için durumu Ankara'da doğmuş olması. Ama babasının görevi münasebetiyle Ankara'da bulundukları bir dönemde dışişlerinde.
1: Babası şöyle bir şey aslında katip gibi. Yani bir memur Ankara'da görevliyken Joe Strummer doğuyor. Bir de abisi var sonra. İntihar edecek abisi biliyorsun. Babanın mesleğinden dolayı baba üst düzey bir şeyci falan, hariciyeci falan değil bu arada.
0: Değil.
1: Yani ama dışişleri memuru. Bunun bir avantajını görüyor. Avantaj mı dezavantaj mı değerlendiririz ama bu sayede de çok geziyor. Mesela çocukken Meksika'da
0: tabii.
1: Geçiyor çocukluğunu.
0: Buradan bölümü. Galiba direkt Meksika'ya gidiyorlar mı?
1: Galiba. 2 yıl orada şey. Okula gidiyor. Hani
0: evet.
1: Daha sonra bu Mescaleros'ta falan daha sonraki döneminde gördüğümüz o Latin Amerika müziğinin etkisi veya o kültürün etkisi vesaire de birazcık oradan bulaşmış olabilir. Fakat bunlar böyle 7-8 yaşına geldiklerinde yanılmıyorsam daha küçükken bunlar İran'a gidiyor anne ve
0: evet.
1: Baba. Bunları da babanın görevinden dolayı işte bu avantaj mı dezavantaj mı diyeceğimiz normalde zengin çocuklarının gittiği bir okula dışişleri mensubu olduğu için babaları bunları kaydettirme şansları oluyor. Ve bunların ikisi birden böyle zengin elit ailelerin çocuklarının gittiği çok disiplinli bir yatılı okula veriyorlar. Ondan sonra da hani anayı babayı bayağı 18-19 yaşına kadar yılda bir veya iki kere görerek yaşıyor. Hani böyle birazcık yalnız hani kardeşi var ama böyle anaya babaya özlem duyarak veya onu belli bir yerden sonra reddederek falan bir çocukluk yaşıyor. Müziğe bu sırada merak salıyor. Yazmayı seviyor, çizmeyi seviyor. Bu arada esasında düşündüğü kariyer karikatüristlik falan yani başlarda. Bir taraftan da şeyden çok etkileniyor tabii. Tam ergenlik dönemi gençliğe geçerken dünyada gençlik hareketleri başlıyor. Ve otoriteyle arkadan gelen yeni kuşakların çatışmasını romantize ederek büyüyor. Bir tarafı da bu. Hani
0: evet.
1: Paris 68'ler falan hani İngiltere'deki çatışmalar, rock'n'roll hayatına.
0: Evet.
1: Giriyor. Özellikle işte bu daha sonra beraber turneye de çıkacakları çok sevdiği Bo Diddley'ler falan onlara takılıyor. Ama bir şey çalmak konusunda çok bir yeteneği yok.
0: Evet.
1: Bir gitar var ama hani.
0: Kendi kendine.
1: Kendi kendine.
0: Bir bu müziklerden bahsederken benim karşıma da şöyle de bir kitap var. Hani oradan da yararlandım buna çalışırken. Bulabilirsiniz Clash sevenler için böyle tatlı bir kitap. Clash'ın yapılmış röportajlar ve hikayelerini anlattıkları bölümler ve daha önce hiçbir yerde görülmemiş fotoğraflarında toplandığı kalınca bir kitap. Oradan da baktım. Özellikle Beach Boys'un çok önemli bir etkisi var. Joe Strummer özelinde. I Get Around şarkısını duyduktan sonra yani benim de müzik yapmam gerekti dediği söyleniyor.

0: Beach Boys, Brian Wilson'ın özellikle onun için çok önemli. Bütün elemanların farklı farklı insanlar var hayatlarında. Bob Marley de var mesela, hani tabii ki onun hayatında, ama bu California marşlarından falan çok etkileniyor ilk başlarda. Yani hani müzik yapmaya başladı, Londra'ya geldikten sonraki dönemi anlatacak olursak, özellikle bu yatılı okulda kaldığı dönemlerdeki zorbalık onun hayatındaki kırılma noktalarından biri olarak da söyleyebiliriz. Zaten babasıyla bir yarışma olduğu için böyle baba problemi olan da bir insan. Bütün elemanlarda var farklı farklı şeyler, ama Londra metrolarında çaldıkları zaman Woody Mellor olarak anılıyor. Woody olarak çaldılar.
1: Woody olarak müzik yapan diğer ismi hatırlıyor musun? Bob Dylan.
0: Evet.
1: Woody Guthrie hayranlığı.
0: Bu da bu çok tabii. Büyük hayran. İkisi o yüzden.
1: De, hatta Bob Dylan'ın şarkısında da geçer ya, You May Call Me Zimmy, You May Call Me Woody falan diyor. Neyse.
0: Bu This Machine Kills Fascist falan, o
1: gitarın
0: üzerindeki çıkartmasından etkilendiğini de, yani söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama Woody çok önemli bir insan onun hayatında, müzik hayatında özellikle. Sanat eğitimi alıyor kendisi. Bu şeylerde, metrolarda işte sokak müzisyenliği yaptığı dönemlerde falan Strummer isminin de yavaş yavaş hayatına girdiğini söyleyebiliriz. Çünkü bir tane çok ucuza bir
1: ukulele alıyor.
0: Ukulele alıyor ve ukuleleyi tıngırdatıyor. Ve Strummer da aslında öyle hayatına giriyor. Orada takılmış olan bir isim.
1: Tıngırdatıcı.
0: Ne mesela, öyle bir şey oluyor. Bu sokak müzisyenliği konusundaki geri dönüşünü yıllar sonra göreceğiz. Clash olduktan sonra da ceplerine 5 kuruş para koymadan çıktıkları bir Londra turneleri var. Orada da sokaklarda çaldıklarını ve hani kendi kazandıkları parayla devam ettiklerini, zaten parayla çok büyük problemleri olacak ilerleyen zamanlarda da, her ne kadar dünyanın en zengin ama en fakir grubu haline nasıl geldiklerini de birazdan bakacağız. Bir Newport dönemi var. Joe Strummer toplayacak olursak belki internette karşınıza çıkmıştır. Mezar kazıcılığı yapıyor. Grave digger yani. Bu kürekle böyle mezarlıkta çekilmiş olan bir fotoğrafı var, ara ara karşımıza
1: ya
0: çıkıyor.
1: Orada bir rivayet muhtelif. Şöyle bir mezarlıkta çalışıyor.
0: Evet.
1: Ama mezarlıkta yaptığı için aslında hani çöp milleti tut. Evet. Hani milleti böyle defnetmek kısmıyla değil de temizliği ve düzeni ile ilgilenen bölümde çalıştığı söylüyor. Ama çeşitli işlerde çalışıyor. Bunların içinde de en çarpıcı olanı.
0: Evet.
1: Elbette bir kabristanda, mezarlıkta çalışmış olması. Diğer elemanlar
0: Mick
1: da...
0: Mick Jones var.
1: Mick Jones
0: çok
1: var.
0: Çok önemli. Yani Clash'ın müzik kalitesi açısından çok önemli.
1: E tabi.
0: Söz yazarlığı da öyle.
1: Zaten Clash'ı... Şimdi şöyle, Joe Strummer Londra'ya geliyor, sanat okuluna giriyor, hayatta yolunu arıyor, müzik konusunda bir şeyi var. Şarkıcı olarak önce Vultures diye bir grup kuruyor. Çok bir hikaye yok. One of Oneers.
0: Hani
1: bu albümün çıktığına bakmayın, çok büyük faaliyetler gösteren bir grup değil ama o dönem sevilen gruplardan biri.
0: Evet evet. Yani tanınıyor. Nasıl diyeyim? Beyoğlu'nda dolaşırken işte zamanındaki POT'de çıkan grupları tanıdığınız gibi.
1: Yani böyle garaj rock grubu gibi, pub rock grubu gibi, o aralarda gezen, hani coverlar yapan, evet, ağırlıklı olarak bir grup. Bu sırada Mick Jones, London SS diye bir grupları var. Bu London SS'de hatta daha sonra Clash elemanı olacak Paul Simonon'u falan deniyorlar. Almıyorlar gruba, Terry Chimes de aynı şekilde. Fakat bu sırada şeyle tanışıyor. Rhodes'la.
0: Evet.
1: Tanışıyor. Rhodes'la,
0: menajer.
1: Menajer ama Rhodes'un önemi şu. Yani kimilerine göre Malcolm McLaren'la birlikte.
0: Asistanı.
1: Asistanı ama hani punk kültürünü ve estetiğini yaratan adam olarak.
0: Çok tartışmalı, evet,
1: evet,
0: ama bu da
1: çok
0: deniyor.
1: Gösterilen bir adam. Hı-hı. Bu da böyle bir işte, tişört mişört yaparken, hatta işte sekste satılan, dükkanda
0: evet,
1: satılan
0: evet,
1: tişörtleri falan bu üretiyor. Bir konser sırasında tanışıyorlar.
0: O da nasıl tanışıyorlar? Hı. Mick Jones'un üzerinde Wake Up. Onun tasarladığı tişörtlerden bir tanesini giydiği için dikkatini çekiyor ve hani konuşmaya başlıyorlar.
1: Ve hani bunun kafasında bir grup daha toplamak, yani Pistols'ın kuruluşunda çok önemli bir adam bu. Çünkü
0: tabii
1: bir şey bulup götüren adam. John Lydon'u bulup gruba getiren, sokaklarda geziyordu bunu getirdiler diyorlar ya, onu
0: evet,
1: getiren adam Bernie Rhodes. Bir grup kurma fikri geliyor. İşte Paul Simonon geliyor. Solist arıyorlar bir tane. Hı-hı. Şeyi de seviyor bunlar. Joe Strummer'ı. Yani zaten böyle dar bir çevreden
0: tabii,
1: bahsediyoruz.
0: Tabii.
1: Yani herkesin herkesi hemen hemen tanıdığı ve hakkında bir fikrinin olduğu bir dönem. Bu arada İngiltere'nin o dönemki halini pis hızlı anlattığımız için bir daha derinlere girmeyelim ama
0: evet,
1: büyük bir buhran içinde bir ülke. Hani her açıdan,
0: tabii,
1: sosyal sınıflar arası vesaire. Hatta grubun ismini ararlarken pek çok isim geliyor gündeme. Clash'ı seçmelerinin sebebi o sıralar, Clash biliyorsun çatışma demek. Yani çarpışma,
0: aynen,
1: çatışma. Gazetelerde en çok kullanılan kelimelerden birinin Clash olduğunu söylüyorlar.
0: Evet.
1: Diyorlar ki hani...
0: Aynen. Paul işte, Simon'un.
1: İşte polisle şey arasında, işte eskiyle yeni arasında, modernle bilmem ne arasında falan filan. Evet. Sürekli bir çatışan bir toplum var ortalıkta. Bu yüzden grubun adı Clash olarak
0: bu
1: seçiliyor.
0: Burnley ile ilgili şeyleri şey de geldi, söyleyelim. Çok
1: pardon. Joe Strummer'a bunlar diyorlar ki, Joe Strummer da bu sırada tabii Pistols'ı izlemiş ön grup olarak. Bu Van Halen'ın son konseri. Ve o konserde diyor ki, burada başka bir şey oluyor.
0: Evet.
1: Bizim yaptığımız işin bir manası yok. Buraya bakmamız lazım. Joe Strummer bunlardan birkaç yaş büyük. Hatta Terry Chimes, davulcu gruba ilk geldiğinde Joe Strummer'dan hoşlanmıyor. Bu herif yaşlı diyor. Yaşlı değil, 21-22 yaşında. Bunlar 18-19 yaşında çünkü. Ama o yaşlı, o 2-3 yaş bile
0: tabii, anladım,
1: bir şey
0: anladım.
1: İfade ediyor ya. Koca adamla mı müzik yapacağız falan falan diyor.
0: The Weak Heart, The London SS'i de hani acaba kullansak mı, devam etsek mi diye düşünüyorlar. The Psychotic Negatives olarak düşünüyorlar. Clash olmazsa ne olurdu diye. Şimdi menajerle ilgili şöyle bir şey var. Adam müzisyen bulmuyor aslında. Karakterleri bir araya getirerek grup kuruyor.
1: Pistols da öyle.
0: Pistols da öyle. Şimdi Pistols da Clash arasındaki en büyük fark ne? Birisi No Future diyecek, birisi No Your Rights diyecek. Şimdi bu menajerin onları üzerindeki en büyük etkilerinden birisi. Şöyle de konuşuluyor çünkü. Şimdi bu menajer eğer olmasaydı Clash bildiğimiz Clash olur muydu diye. Yönlendirmesi şu şekilde oluyor. Şimdi Sex Pistols başka bir yere doğru, Malcolm McLaren'la zaten yürümüş gitmiş. Aralarında da böyle bir çekişme var. Hayatları boyunca da olacak. O da diyor ki, gazete okuyacaksınız. Siz sokağın dilini yansıtacaksınız. Yani o No Future derken sizin daha politik durmanız gerekiyor diyen kişi aslında bunların menajerleri.
1: Yani orada şimdi şöyle bir vaziyet var. Tabii ki Ben Rhodes bunlara şey diye adam. Yaşadığınızı anlatın. Hani ne yaşıyorsanız onu anlatın. Günlük hayatınızda yaşadığınız sıkıntılar, sizi rahatsız eden toplumsal hikayeler, bunları bulun anlatın. Ama daha sonraki yıllarda Joe Strummer'la Mick Jones diyor ki, ya tabii ki Bernie böyle şeyler söyledi ama şarkı yazımında falan hiçbir etkisi yoktu. Hani
0: yok,
1: biz onları
0: zaten,
1: oturduk
0: tabii,
1: yazdık ettik. Hani Bernie biraz kendi rolünü burada abartıyor getiriyorlar. Yani işin o kısmı ile ilgili. Yoksa hepsi
0: tabii
1: işte, önce
0: tabii
1: kovuyorlar, sonra geri çağırıyorlar falan falan yani. Adam ama neyse. Joe Strummer'a bir süre veriyor bunlar. 48 saat bu artist
0: evet,
1: diyor ki okey ben geliyorum.
0: Aynen. 48 saat.
1: Davulcu yakalıyor. İş orada da Terry Chimes yine civarda olan.
0: Bu arada çok deniyorlar davulcu da olmuyor bir türlü.
1: Olmuyor bir türlü. Yine Terry Chimes'la kalıyorlar. Hoş, o da çok gönüllü değil. Çünkü o da şeyi buluyor. Abi diyor mesela hani, sanki bütün İngiltere çatışıyormuş, her yerde kavga varmış, büyük olaylar oluyormuş gibi. Bu kadar da politik bir şey yazmamızın ne manası var? Hani şu işte şeyde olan, şu Black Market Clash'e kapakta olan, işte ilk albümün arka kapağında da
0: White
1: şunlar
0: Ride
1: olan.
0: Nothing Hill olayların
1: olayları. Ama diyor ki bunlar çok böyle hani majör olaylar değildi yani, mikro düzeyde oluyordu. O gün bir şey olmuş. Çatışan insan sayısı orada 30 kişi falan diyor aslında. Hani biraz o açıdan grupla ben bunlarla ne yapıyorum noktasında teyçence. Biraz abartmıyor muyuz arkadaşlar durumunda?
0: Bir de kıyafetlerine de bakalım. Şimdi orada şöyle bir şey var. Rude Boylardan, Jamaica kökenli Rude Boylardan falan, özellikle Brixton denince aklımıza Paul Simon'un gelmesi gerekiyor. Oradaki işte reggae, dub kültüründen çok etkileniyor. Hatta Karayipli bir ailenin evine gittiği zaman gençken Paul Simon'un neye uğradığını şaşırıyor. Bambaşka bir kültürle, bambaşka bir evrenle karşılaşıyor. Bu onu çok etkiliyor.
1: Çünkü birazcık onlarla aynı toplu konutlarda yaşıyor.
0: Tabii tabii.
1: Göçmenlerin çok geldiği bir yerde, daha yoksul kısmında şehrin ve birazcık onunla harman olmuş. Yani o müziği biliyor.
0: Kıyafetlerle dolayısıyla öyle geliyor.
1: Biliyor.
0: Mesela Sex Pistols'a Malcolm McLaren bunların kıyafetlerini özel olarak hazırlarken tırnak içerisinde, onların daha böyle do it yourself, yani ne buldularsa onları giymek gibi bir politikası oluyor kıyafet açısından. Ama hani Rude Boyların giydiği böyle dar combat işte postallar, asker kıyafetleri falan, yani bu Clash'in ordusunu sokağa taşımak gibi de düşünebilirsiniz. Yani kıyafetlerin de nispeten bilinçli olduğunu söyleyebiliriz burada. Ama böyle kendilerini satmak için ya da bir vitrin oluşsun diye değil. Hani bu politik duruşlarını ve düşüncelerini aslında yansıtmak için o işte şeyleri, postalları falan giydiklerini de söyleyebiliriz. Bir de Paul Simon'un gençliğinde İtalya'ya gittiğinde söyleyelim. Hani orada da böyle bir takım farklı kültürleri görmüş olması, farklı kültürlerle iç içe olan bir grubun oluşmasında, hani hikayenin oluşmasına da faydası var bu yolculuklarının, İtalya'ya gidip gelmelerinin. Ya bir de burslu okuyor bu herif. Paul Simon'un sanat okulunda. Hani şimdi hala sanat yapması, hala resimle ilgilenmesi, müzik kadar önem vermesinin bayağı da iyi şeyler yapıyor. Hani bayağı becerikli olduğunu, yetenekli olduğunu söylememiz gerekiyor.
1: Grup bir araya geldikten sonra biraz ceplerinde şarkı var. Onları değiştirip sözleri genelde Joe Strummer yazıyor.
0: Hı hı.
1: Müziklerde Mick Jones yapıyor galiba, değil mi?
0: Yani evet. Mesela ilk girdikleri zaman çünkü bilmiyor ya. Paul Simon'un bas çalmayı. Evet. Şey yapıştırıyorlar, notaların ne olduğunu böyle sticker yapıştırıyorlar. Paul Simon'un okulu diye bir şey var. Yani hani o şekilde böyle, hatta ilk konserlerine çıktığı zaman böyle bakarak akorlara çalabiliyor. Hatta bir hikaye daha var. İlk önce Sid Vicious girmek istiyor Clash'e. Evet. Fakat bunları almadıkları için hatta Mick Jones buna böyle bir şeyler gösteriyormuş. Ama adamın arkadaşı o kadar umuru değil ki. Evet. O yüzden almıyorlar. Bir de Clash'e karşı mesafeli olmasının sebebi budur derler yani. Hani ne kadar doğrudur. Bir tane punk festivali yapılmıştı belki. Hatırlarsınız, bir önceki programda da bahsetmişizdir muhakkak. Orada da işte Clash, Sex Pistols, Suzy and the Banshees'de, 100 Club'daki festivalde Suzy and the Banshees'de sahneye çıkıyordu Sid Vicious. Yani bir yerden böyle girmeye çalışıyor. Oradan buradan.
1: Smith de Suzy and the Banshees'de çalışmıştı.
0: Evet, doğru. Çalmıştı. Evet.
1: Neticede bu arada şey söyleyeyim. Bütün bu bahsettiğimiz olaylar bugün 50. yılı yani. 1976'da Clash.
0: Year Zero. Year Zero.
1: Aynen. Ve ilk olarak da Sex Pistols'ın ön grubu olarak konsere çıkıyorlar. Ha bu arada tabii şey var bir de. Adamın adını atladık burada ya. Keith Levine var. Hmm. Bu da ilk başta grupta. O birazcık bu şeylere, politik şeylere fazla abartıyorsunuz diyen aslında. Demin tam o biraz arada kaldım. O ikinci gitarist. Onu yolluyorlar. Albüm kayıtlarında yok bildiğim kadarıyla. Sadece bir tane parçada mı ne bir katkısı var. Onun dışında bir etkisi yok. Bir şeyler kaydetmeye başlıyor. Bu arada da tabii bu punk patlamış. Yani bir şey patlamış.
0: Evet, evet.
1: Ve bütün plak şirketleri, daha önce bunu Britpop'ta falan konuşurken de gördük. Bütün plak şirketleri, bir tane de biz alalım. Grunge'da da görmüştük.
0: Hani tabii.
1: Bizde de bulunsun, biz de bir tane alalım diye. CBS'le anlaşıyorlar. Hı. CBS'de iyi para veriyor bunlara. Bunlara değil tabii. Sterlin. Bunların cebine bir şey girmiyor. Bunlar ikinci albüm yaptıklarında bile haftalık 20 pound mu ne?
0: 20-25
1: pound. Harçlık alıyorlar evet. Adamdan. Hatta Paul Simon'un galiba anasıyla babasıyla oturuyor hala ikinci albüm yaptıklarında. Hmm. Buna diyor ki ben eve çıkacağım. Bana bir eve çıkacak para ver yani. Yani.
0: Evet, şöyle onun da sebebi şu. Yani aslında kırılma noktalarından bir tanesi bu. Parayla en fazla dert edenlerden bir tanesi de Mick Jones. Bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü hani gruptan atılmasına da sebep olabileceğini düşünüyorum bu yaptığı hareketin. Menajerlere diyor ki yani siz aslında sokaktan gelen insanlar olarak böyle rockstar gibi yaşayamazsınız. O yüzden işçi sınıfı yani işçi ücreti 20-25.
1: Ama grup da
0: asgari ücret.
1: İşte ama grup da para kazanmayı biraz ayıp gibi görüyor şimdi Joe Strummer'lar falan. Yani
0: muhakkak
1: öyle değil
0: de bu kadar da değildir. Yani çünkü şunu söylüyorlar. CBS'e anlaşma yaptıktan sonra hatta satılmış Clash diye böyle bir çok fanzinde falan Punk is Dead diye şeyler çıktığı zaman bunlara bu 100 bin doları pound verdikten sonra sen stüdyodaki masrafları da bunun içerisinde. Atıyorum turneye gittikleri zaman uçak parası da turne masrafları da bunun içerisinde. Her şey o 100 binin içerisinde olduğu için böyle minik minik veriyor her
1: ama
0: şeye.
1: Ama bu klasik mesela müzisyeni kazıklama numarasıdır hala da yapılır yani
0: borçlandırılır. Jamaica'ya gidecekleri bir dönem vardı. Yani ileride gelmeden hani şimdi ben anlatayım bunların bir Jamaica sevdası var ya. Oraya gitmek istedikleri zaman menajerlere diyor ki sadece iki kişi gidebilir. Yani öyle fazla paramızı biz harcayamayız. Paul Simon'un çok bozuluyor. Mick ile Joe Strummer gitsin orada müzikler ne yapsınlar işte neden etkileneceklerse etkilensinler geri gelsinler diyor. Paul Simon da buna çok kızdığı için sevgilisini alıp Moskova'ya gidiyor. Bu da büyük bir olay olarak anlatılıyor zamanında.
1: Abi
0: hiçbir şey de yapamıyorlar Jamaica'da bu arada. Ödleri kopuyor.
1: Beyazlar sevinmiyor bunların. Bunların hani ah siyah kardeşlerimiz diye gittikleri yerlerde bunlar beyaz senin canını okurum falan diye.
0: Tabii.
1: Silahlar milahlar otelden çıkamıyorlar.
0: Çıkamamışlar. Hatta bu John Lydon da iyi oldu onlara. Çünkü hani orada büyük bir şey bulacaklar geri gelecekler gibi düşünürken.
1: Ama
0: gerçi sonra gidecekler.
1: Yani oradan buluyorlar, buradan buluyorlar bilmiyorum da yani Pistols tek albüm yaptığı için müzikal olarak karşılaştırmak hep yanlış oluyor. Fakat The Clash ikinci albümden itibaren o klasik punk normundan zaten kopuyor yani. Müziğin içine caz da koyuyor, blues da koyuyor, dub da koyuyor, reggae koyuyor. Başka müziklere açık pop da giriyor, funk da giriyor.
0: Zaten bu ilk davulcu caz müzisyeni aslında. Hani bunlara falan girmeden önce sahnede caz müzisyenleriyle çalışmışlığı var. Neler dinlediklerini de bakalım. Bu ilk zamanlarda nelerden etkileniyor? Hani bu dub, reggae dolayısıyla ska'dan çok etkilendiklerini söylemiştim ya. Junior Marvin zaten ilk albümlerine Police and Thieves'i de yazacak. Hatta Police and Thieves'in...
1: Police and Thieves yazmıyor. Polisen...
0: Coverlayacak, pardon.
1: Junior Marvin'in şarkısı.
0: Tamam işte Junior Marvin'in Police and Thieves'ini coverladıklarından sonra Bob Marley bu cover'ı duyuyor. Çok etkileniyor, çok beğeniyor. Ve Punky Reggae Party şarkısını yazıyor.

0: Punk Reggae Parti'de bu işte Karayiplilerle beyaz punkların bir araya gelip de birlikte mücadele vermelerinin aslında bir üst başlığı gibi düşünebilirsiniz. Don Letts diye bir çok ünlü bir DJ vardır. Aynı zamanda müzikolog gibi de kendisini görebiliriz.
1: Punk ve reggae tarihinde
0: evet.
1: Gelmişti hatta İstanbul'da.
0: Aynen. Bir belgesel hatta önünde çalmıştık. Aynen. Hatta Grammy kazanmış Clash'la ilgili belgeselli de vardı. Bunların çok önemli bir kulübü var, Roxy. Açılışında hatta Clash çalacak. Orada işte bu dub, reggae, zaten fazla plağı da olmadığı için DJ'liği yaparak onların da böyle aklına giren insan olarak da bir kenarda dur.
1: Şimdi şöyle bir, bir arka manzarasında şöyle bir durum var tabii. Bu 70'li yılların ortaları özellikle Britanya'da National Front'un yani faşist cephenin, ulusal cephe diye yani faşistlerin, aşırı sağcı grupların yükseldiği bir dönem, ırkçılığın. Ve siyahlarla bu White Riot da mesela hani siyahların isyanını görüyor. Beyazlar da kendisi için bir isyan yapsa diye yazıyor şarkı falan falan. Ama punklarla siyahları yakınlaştıran hadiselerden biri. Meşhur Hyde Park'ta değil. O Rock Against Racism evet. Konseri falan falan.
0: Sen anlat, ben bakarım.
1: Birazcık bu havadan yani bu punkla reggae'nin yakınlaşmasında öyle bir arka politik atmosfer de var yani. Onu da not düşmek lazım diye söylüyorum.
0: Tabii bir tane film vardır hatta ya, ben çok severim, This Is England diye.
1: Evet.
0: Sonra dizisi de çekildi. Dizisi de fena değil de yani asıl film efsanedir. Yani orada bütün bunların hepsini ziyadesiyle izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Şahane de bir soundtrack'i vardır. Şimdi bu skinhead'ler falan da zamanında Paul Simon'un aslında skinhead kültürünü ve görünümünü benimsemiş bir insan olsa bile daha sonra bu aslında daha faşizm, ırkçılık işin içine giriyor. Orası zaten hiçbir zaman desteklemediğini söylüyor ve görüyoruz da. Buldum. Rock Against Racism Victoria Park'ta.
1: Victoria
0: 100 bin
1: Park'ta.
0: Kişinin katıldığı 1978 tarihli. Hatta bunu daha önce de Eric Clapton'ı anlatırken sizlere bahsetmiştik. Eric Clapton'ın sahnede olur olmaz işte burası da çok kalabalıklaştı. İngiltere'de vay anam vay gibi sözlerinden sonra aslında birazcık patlak veriyor ve böyle bir şey olması gerektiğini inanılıyor. İşte orada Brigade Rossa olduğunu düşündüğümüz bizim
1: kanalı İtalyanca
0: olmasından dolayı. İşte öyle üzerindeki sloganlı tişörtleriyle çıkması aslında Joe Strummer'ın eleştiriliyor da. Yani sadece o da değil, Aldo Moro'yu da öldürdükleri yıllardan bahsediyoruz.
1: Kızıl Tugaylar İtalya'daki evet. Bir aşırı sol örgüt hani bir...
0: Birazcık şiddet yanlısı oldukları için aslında eleştiriliyor.
1: İşte aynı zamanda Almanya'da da Baader-Meinhof
0: evet.
1: Eylemler yapıyor falan. Sen demiş şey değil mi ya, bunlar Jamaika'ya iki kişi gidiyor. Bir tanesi Rus

0: tavır yerine bilinçli ol. Sınıf mücadelesi nedir bil filan gibi. Alt metinlerde hep bunları aktaran bir grup. Ve bu para mevzuna da gelince hakikaten bir dönem bunlar para kazanmayı ayıp addediyorlar yani. Hmm. Özellikle Joe Strummer filan. Fakat sonra hakikaten aç bir ilaç geziyorlar. Yani iki albüm yapmışsın, ev kiralayamıyorsun filan gibi. Bütün parayı Bernie götürüyor diye adamı yolluyorlar, sonra geri çağırıyorlar. Neyse.
1: Bu CBS'e bu arada yıllar boyunca da borçlu kalıyorlar. Çünkü bu az önce anlattığım işte bütün aslında turne masrafları size ait meseleleri olduğundan dolayı 17 albümlük bir anlaşma yapıyorlar yanılmıyorsam. Onlar 5 albümlük anlaşma yaptıklarını zannediyorlar. Yani orada bir sakatlık var yani.
0: 17 değildir, 7'dir. 17 albümlük anlaşma
1: işte yani. Yaptı. Ben de öyle düşünüyorum da.
0: Bilmiyorum da şöyle şeyler var ama tabii. Bunlar mesela London Calling'i yaptıkları zaman double albüm. Ama diyorlar ki Clash'in hep yaptığı bir şey. Daha sonra Sandinista'da da yaptılar. Tek albüm fiyatına satılsın. CBS diyor ki siz deli misiniz? Bunun maliyeti var. Biz şirketiz yani. Amme hizmeti yapmıyoruz. Kâr edeceğiz bundan. London Calling'i en sonunda şirketi şeye ikna ediyorlar. Tamam, tek plak olsun. İkinci bir tane de 12 inç, yani 12 inç dediğim long play boyutunda. Bir tane de single verelim. Fakat bunlar single'a daha fazla şarkı sıkıştırıp neticede bir şekilde ikna ediyorlar plak şirketine. Double çıkıyor. Yani bu hayranlarını önemseyen grup şeyi buradan mesela konser biletlerinin aşırı pahalı olmasını hiçbir zaman istemiyorlar. Tabii. Çalmıyorlar. Hatta gidip işte bedava çalıyorlar onun yerine.
1: Sokaklarda çalıyorlar işte. Yani, gizli böyle sürpriz konserler yapıyorlar. Habersiz neyse.
0: Tabii. Bu arada ama tabii ilk albüm çıkıyor. The Clash. Hı hı. 1977. Şahane bir albüm yani işte.
1: Jenny Jones'un oldu.
0: Aynen. Jenny Jones ilk yazdıkları bu arada. Remote Control var. I'm So Bored With The USA. Bu mesela I'm So Bored With The USA aslında şey diye yazıyor. I'm So Bored With You diye sevgilisine yazmış aslında bunu. Fakat Joe Strummer diyor ki ya bunu sözleri biraz değiştirelim. I'm So Bored With The USA'ya geliyor. Evet.

0: Çok iyi.
1: Mesela career opportunities var.
0: Evet,
1: burada.
0: O da
1: yani
0: çok önemli.
1: Kariyer fırsatları. Hı-hı. Bunu şeyden buluyorlar hani gazetede okurken.
0: İlan.
1: İnsan kaynağı, iş bulma ilanlarının başlığı buymuş. Oradan yola çıkarak yazıyorlar falan. Bunlarla da tabii şimdi kitlenle aynı dertlere dertlendiğini göstermiş oluyorsun.
0: Tabii.
1: Dinlediğin zaman Clash hoş şey diyorlar. Joe Strummer'ın biliyorsun dişleri çok bozuk. Başlarda
0: kırık
1: özellikle
0: hatta.
1: Kırık. Çok kavga mavga. O işleri şey de seven bir
0: okulda, yani. Yatılı okuldan kalmış.
1: Hemen ondan sonra konserlerde de bir sürü olaylar
0: tabii.
1: Çıkıyor bilmem neler falan filan. Bu şeyin kulağının koptuğu konser neydi? Sahne önünde. Shane McGowan'ın mı?
0: Hatırlamıyorum.
1: Sevgilisi ısırıyor, koparıyor. O kavgalar çıkıyor falan. Yani,
0: 24 Hour Party People'da vardı galiba bu hikaye, doğru.
1: İşte sahne önünde böyle bir şey oluyor. Yani bunlar da giriyor kavga. Elinden her zaten hani yok dazlaklar geldi.
0: Tabii. Elinde, kola kutularını alıp karşılarına çıkıyor.
1: Aynen, yok dazlaklar çıksın diyor. Hepler tipini beğenmedikleri seyirciye dalıyorlar. Bunlar onlara dalıyor. Yani şu şeyin kapağı, London Calling'in kapağındaki bu hikaye şeyden çıkıyor. Salondaki güvenlik görevlileri ayağa kalkmasına izin vermiyor seyircilerin. Baba da sıkılıyor. Bu ne biçim iş lan diyor. Bası kırıyor. Şimdi müzede biliyorsun. Londra Müzesi'nde.
0: London.
1: Museum of London'da.
0: Evet evet.
1: Sergileniyor. Penny Smith'in fotoğrafı. Neyse.
0: Şey söyleyecektim. Burada I'm so bored with the USA deyince aklıma geldi. Mick Jones'un ailesi çok küçükken boşanıyor. Bütün bunların da bu arada çocukluklarının şöyle zehirlerde geçtiğini de söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bombalanmış ve yer altındaki şeylerin nedenleri.
1: Sığınaklar.
0: Sığınaklarda hani yaşayan ve babaannesi, anneannesi işte üzülmesin diye Mick Jones'u sürekli bakan, kol kanat geren bir kadın. İlk böyle toplantılarını falan onların evinde yapıyorlar. Anneannenin evinde yapıyorlar. Anne bu arada basıp gidiyor bir tane askerle.
1: Amerika'ya
0: gidiyor. Burada işte mutfakta oturup da böyle işte White Riot'ın falan yazdıklarını biliyoruz. Yani hani anneannenin de bunlara böyle Beatles'ın hikayesinde olduğu gibi böyle bir büyük, büyük bir akraba özelliği var. Orada yazıyor. I'm so bored with the USA'yı duyduktan sonra aferin aferin falan dediğini söylüyorlar. Yine şu kitaptan okuduğum kadarıyla.
1: İlk albüm İngiltere'de fena iş yapmıyor. Amerika'da bir yerlere geliyor. Fakat CBS diyor ki siz bu iki ses... Kötü diyor yani albümün müzik şeyi.
0: Berbat yerlerde pro, şey yapıyorlar pro.
1: Kötü. İkinci

0: albümü biraz daha cilalayalım
1: deyip
0: kardeşler diyorlar işte şey. Given Enough Rope ikinci albüm. Müzik yazarı olan aynı zamanda da galiba Paul Simon'un mu Mick Jones'un mu sevgilisi Caroline Kuhn'u getiriyorlar. Kadına menajer işlerini yaptırar da hiçbir zaman adı menajer olmuyor. Sonra da zaten ondan da sıkılıyorlar. Plak şirketiyle çok samimi oldu diye Joe Strummer kadını da kovuyor. Ama işte Given Enough Rope'u biraz daha cilalı bir sesle piyasaya sürüyorlar.
1: Bu... Prodüktör işte orada şimdi değil mi? O şey giriyor.
0: Prodüktör başka. Blue Öster Cult'taki adam evet. Geliyor.
1: Sandy Pearlman.
0: Aynen. 78'de çıkıyor. Albüm çok beğeniyor. Benim en favori Clash albümlerinden biri değildir ama içinde çok sevdiğim şarkılar var. Dur bakayım hangileri bundaydı? Ha, tabii Safe European Home bunda.
1: English evet, işte onu Jamaica'da yazıp geliyorlar. O.
0: Mesela Guns on the Roof var burada. Burada hakikaten bir tanesinde havalı silah var. Güvercin vuramıyorlar. Vurdukları güvercin de şey çıkıyor. Eğitimli güvercin. Polis geliyor bilmem ne oluyor. Bir şey, cezaevi zart surt falan filan. Hatta buradaki şey de Stay Free de bir cezaevine girince yazıyorlar. Yani. Yani şahane kapaktır bu arada.

0: Bir de kıyafetlerine tekrar bir bakacak olursak, çünkü hani burada önemli Mohawk, hani o şeyini Joe Strummer'ın özellikle kendisine yakıştırdığı ve bizim de yakıştırdığımız Mohawk saç stilinin İngiltere'ye nasıl geldiğine ya da böyle popüler kültüre nasıl geldiğine bakacak olursak, aslında Amerikan askerlerinin de Kızılderililerden sonra üzerlerine yakıştırdıkları bir şey, stil. Fakat daha İngiltere'ye ya da böyle müziğe yakınlaşması bu saçın, ya böyle punkların saçı vardır ya, Mohawk dediğimiz. Taxi Driver aslında. Taxi Driver filminden sonra böyle biraz şey yapıyorlar. O yakınlaşıyorlar. İşte o riot, sokak kültürü.
1: O şey dönemi, Who'nun ön grubu olarak meşhur O'Shea Stadyum'da konsere giderlerken bunlar bir açık Amerikan kiralıyorlar. Orada Joe Strummer'ı böyle Mohawk görürüz. Çok meşhur tatlı imajlardan biri. Ha, bu arada tabii Terry Chimes'in yerine Topper Heaton geliyor. Yani davulcuyu buluyorlar. Hani Clash dörtlü bir grup, dörtlü bir Clash sayacaksan dördüncü adam Topper Heaton'dır.
0: Evet, şimdi yani The Clash ilk albümleri 77'de. Sonra Give Em Enough Rope 1978'de. İşte Sandy'nin prodüktör olarak geldiği. Sandy de şöyle şeyler yapıyor. Yani grupla yakınlaşmaya çalışıyor. Grubun gittiği yerlere gitmeye çalışıyor. Bunlar da istemiyorlar. Daha iyi tanıyıp onları, daha onların tarzında bir sound çıkartmaya çalışıyor. O Blue Oyster Cult'la da çalışan dediğimiz. Yani oluyor mu bilmiyoruz. Sonra üçüncü London Calling. Bu arada 77, 78, 79. Yani çıkış tarihleri böyle albümlerin. London Calling muhteşem bir albüm çıkartıyorlar 1979 senesinde.

0: Bu arada ilk kayıtlar işte kantında söylediği gibi büyük hayal kırıklığına falan uğruyor yani. Olmuyor. Stevens'in çok dağınık olduğunu söylüyorlar mesela burada. Benim önümdeki notlarda. Bu Notting Hill Karnavalı'ndan bahsetmiştik. Burada bir tane şey var bu arada iyice Karayip'le böyle onları yakınlaştıran da. Bir tane Rasta General kurtarıyor bunları. White Riot şarkısını yazmadan önce o Notting Hill Karnavalı sırasında çıkan ayaklanmada arada kalıyorlar yani. Ezilip gidecekler ya da tutuklanacaklar. Bu adam kurtardıktan sonra iyice böyle kenetlendiklerini. Ben buraya not almışım, onu da söyleyeyim. Ve Sounds dergisi bu arada 1977 senesinde bu Sheila Rock tarafından çekilen fotoğrafları var. Onu da sık sık da görüyoruz. The Only Band That Matters şeyiyle birlikte. Sounds dergisi zaten onları çok sahipleniyor. Sounds dergisi, New Musical Express dergisi, Melody Maker dergisi. En çok bunları sahiplenen, en çok kapaklarına taşıyan Sounds olduğunu da söyleyelim.
1: Şimdi İngiliz müzik basınının en sevdiği gruplardan biri. Özellikle senin dediğin gibi NME tayfası çok önemsiyor. Clash'i. Neredeyse her konserlerinin review'u çıkıyor falan. Daha küçükken bile grup. O da o dönem tanınırlık için. Çünkü televizyona çıkma şansın pek yok. Zaten bir tek BBC var. Çıkabilirsen iki tane müzik programı var falan. Radyoda çalınmak bile önemli. London Calling tabii ticari olarak grubu başka bir yere taşıyor. Üçüncü albüm. Yani Amerika'da da listede fena iş yapmıyor. İlk 40'a giriyor albüm. İngiltere'de de o güne kadarki en yüksek liste başarısı neydi? 2 milyon falan satıyor o dönem için. Çok büyük bir satış yani Clash gibi bir grup için. Albüm hit dolu yani. Şimdi London Calling zaten şarkı. Burada Brand New Cadillac vardır. Eski
0: Ay, çok severim
1: ya. Çok güzeldir. Vince Taylor'ındı galiba.

0: ilk İngiliz rock'n'roll parçası diye geçiyor ama İngiltere'de çok tutmamış bir parça. Onu çalıyorlar. İşte Rudy Can't Fail var, Hateful iyi. Var, müthiş. Spanish Bombs, İspanya İç Savaşı zaten. Lost in Supermarket, Right Profile, yani işte Clampdown, Guns of Brixton falan. Yani albümde Wrong and Bio falan, Death or Glory, bakıyorum buraya Revolution Rock, Lovers Rock var tabii, harika şarkı. Yani toplam 18 şarkı boş yok. Bu yüzden evet, de hani
1: tüm şarkıları iyi albüm. Nereden?
0: Çok, aynen. Bu yüzden de hala böyle dünyanın en iyi albümleri sıralaması yapıldığında tabii, hani ya ilk 10'dadır ya ilk 20'dedir yani.
1: Şimdi şundan da bahsedelim isterseniz. Bu Penny Smith. Bu New York Palladium'daki konserlerinden bir görüntü. Aslında bu fotoğrafı çektikten sonra az önce Kanat'ın anlattığı gibi Paul Simonon'un basın yere çalmasının görüntüsünü yakaladıktan sonra istemiyor. Yani bu bulanık bir görüntü.
0: Kadın
1: yani
0: beğenmiyor fotoğrafı
1: diyor.
0: Da. Bu,
1: Joe Strummer diyor
0: albüm
1: ki,
0: kapakları
1: diyor.
0: Konuşurken galiba bundan bahsetmiştik.
1: Şimdi bu London Calling hikayesine de baktığınız zaman bu rock'n'roll'un aslında daha Teddy Boylar tarafından sahiplenmesi ya da daha böyle eski kuşak tarafından sahiplenip punk'ın onları rezil ettiğini düşünmelerinden dolayı aradaki çatışmayı aslında burada Elvis'in ilk albümüne gönderme yaparak çok net bir şekilde cevap veriyorlar. Yani şu, tabii, şu font,
0: renkler
1: renk,
0: ve
1: her şey aynı.
0: Font aynı Elvis Presley'in ilk albümü.
1: Bu arada The Clash'in de logosunu Paul Simonon çiziyor. Yani hani tabii ki oradan buradan da etkilendiği ve destek aldığı söyleniyor ama asıl hani hikayenin oradan çıktığını söyleyebiliriz. Bu London Calling'den bahsettik. Museum of London'da sergilendiğini bu gitarını da söyledik. 77'deki The Clash albümü orada var mı? Londra Camden Market'ta.
0: Şu fotoğraf.
1: Bunların bu arada pek de iyi olmayan stüdyoları dediğimde Rehearsals stüdyosunun ismi çok tatlı. Hani orada çekilmiş olan bir fotoğraftır bu da. Terry'i görmüyoruz işte ayrıldığını söylemiştik. O yüzden
0: ayrılmak
1: üç kişiden.
0: Değil. Ayrı şey koymuyorlar yani. Hı-hı. Albümde çalıyor da aynı bizim şey gibi, duman gibi.
1: Böyle Sandinista albümü var.
0: Sandinista daha sonra şimdi.
1: Tabii
0: bu
1: Penny Smith çekiyor, onun da fotoğrafını var mı?
0: Aynen. Sandinista 36 şarkı var. Albümü getirmedim yani. Triple albümdü zaten.
1: Evet işte.
0: Yani o dönem için.
1: Onu da tek albüm diye satalım diyorlar. Diye bir fiyatına.
0: Aynen. Ama onda galiba işte o zamanlar albümler şimdiki kadar saçma değil. Fiyatlar 5 dolar falan bir albümün ederi. Sadece onu 5.95'i ikna oluyor plak şirketi. Yani 1 dolar daha ekliyorlar üstüne. Ha. Triple albüm çıkıyor. Bunlar yine diyorken tek albüm fiyatına satalım. Diyorlar ki
1: yok artık.
0: 3 tane plak var bunun.
1: Şöyle şeyine bakalım isterseniz bir de kuruluş kadrosu. 1970'te Strummer, Mick Jones, Paul Simonon, işte Keith Levin.
0: Evet.
1: Sonra o Public Image Limited'i kuracak bu arada. Ve Terry Chimes davula geçiyor. Sonra klasik kadrosuna baktığımız zaman 1977-82 tarihleri arasında görüyoruz. Strummer, Jones, Simonon ve Topper'ı görüyoruz. Topper Heaton'ı. London Calling, işte Sandinista falan. Hepsi bu kadroyla çıkıyor. Sonra şöyle bir çözülme dönemine geçiyorlar. Topper Heaton yasaklı madde kullanımında bayağı başı belaya giriyor. Hatta toparlanması da epey zaman alacak. O yüzden kovuluyor, olmuyor diye. Orijinal davulcuyu Terry'yi tekrar aralarına çağırıyorlar işte bu dönemde. Geçici olarak dönüyor. Sonra Pete Howard alacaklar onun yerine. Ve Clash'ın ikinci, artık sona doğru gittiği 1983-86 tarihlerine bakacak olursak eğer, bu aslında çözülmenin en önemli sebeplerinden bir tanesi Mick Jones'u gruptan atmaları. Mick Jones ve hatta Joe Strummer diyor ki hayatımın en büyük hatalarından biriydi diyor. Hani bu röportajında böyle demiştir, önceki röportajında başka demiştir bilmiyorum ama böyle bir pişmanlık var.
0: Yani grup içinde çok yoğun bir 4-5 yıl yaşıyorlar. Başka gruplarda da gördük. Dayanılması güç bir şey. Kariyer şöyle başlıyor yani, her konser kavga, dövüş, bilmem ne yok. Amerika turnesine gidiyorlar.
1: O çok fena.
0: Polisler peşlerinde, her yerde başlarına bir iş geliyor. Evet. Yani bir yandan üretiyorsun, bir yandan İşte para işleri, o mu beni kazıkladı, bu mu kazıkladı, şöhretimi idare edeceğim ve bahsettiğimiz insanlar hakikaten 20'li yaşlarının başında insanlardan bahsediyoruz. Bu bunun grubun içine yansımaması herhangi bir grup için. Yani çoğu grubun tarihini konuşurken böyle bir kitlenme noktasına geliriz. Mick Jones da şey yapıyor zaten sonra. Big Audio
1: Dynamite'ı
0: şey John Lydon'la, pardon, Don Letts'le mi yapıyorlardı onlar? John Lydon'la.
1: Evet, Don Letts'le.
0: Evet,
1: Big Audio Dynamite. 1986 senesinde neticesinde dağılıyor. Sonra hepsi farklı yerlere gidiyor. Farklı müzikler
0: 86
1: yapıyor.
0: 86'yı bulmuyor bile. 82'de falan gidiyor grup neredeyse.
1: İşte
0: yani
1: son bir şey var. Cut the Crap albümün piyasaya çıkıyor. Yani bazıları diyor ki yani kadro tamamen değişmiş olduğunu görüyoruz. Yani Clash değil bu diyenler. Çok.
0: Değil. Şimdi Cut the Crap hakikaten çok iyi bir albüm değildir. Birazcık sözleşme tamamlamak için uydurulmuş. Ve hani evet, buyurun ya, size albüm diye bazı grupların tarihinde görürüz bunu. Sadece evet. sözleşmeyi bitirmek için Prince de yapmıştı mesela bunu. George Michael da yapmıştı. Hani elinde bir sözleşme var. O sözleşmeye uymak zorunda belli bir takvim içinde bir albüm emanet etmek, evet. vermek zorunda plak şirketine. 2-3 tane ekstra elemanla alınıyor ama hani Clash, Clash'in temsil ettiği şeyler falan ruhu ne ölçüde korunmuş onu Clash hayranları. Herkes kendi kendine tek olarak değerlendirsin ama bir Clash albümü olarak benim gözümde çok bir değeri yoktur. Hani var albüm, aldım, bulunsun saygımızdan falan ama Cut the Crap seven de var bu arada enteresan var, bir şekilde. Evet. Çünkü yıllar sonra böyle bir Mojo'da mı Uncut'ta mı bir yazı çıktı yani. Cut the Crap'e büyük haksızlık yapıldı.
1: Evet.
0: Bütün bu o dönemin koşulları nedeniyle albüm müzikal olarak doğru düzgün değerlendirilemedi. Başka bir yerden değerlendirildi diyenler de var. Kapağı güzeldir.
1: İşte böyle Clash'tan bahsettik bugünkü programda.
0: Şimdi Clash ama şöyle. Şimdi Clash
1: 2002'de de bu arada Joe Strummer hayatını kaybetti.
0: Tabii,
1: ani
0: Clash bittikten sonra güzel olan kısım şu. Grup hani ne derler öküz öldü ortaklık bitti diye bir laf vardı ya bizde. Arkadaşlıkları tekrar güçleniyor. Yani hiç araları kötü değil. Yani grup bittikten sonra Paul Simonon, Mick Jones, Joe Strummer.
1: Tabii canım şeyle Damon Albarn'la.
0: Gayet iyiler birbirlerinin, hayır birbirlerinin albümlerine de bir şeyler yapıyorlar. Beraber de bir şey üretiyorlar vesaire vesaire. Hatta yıllarca bu şey konuşuluyor. Tekrar Clash bir araya gelir mi? Manyak paralar öneriliyor çünkü yani hani 90'lara geldiğimizde dev bütçeler öneriliyor. Clash bir araya gelsin falan. Hiçbir zaman tam buna karar veremiyorlar. Jazz miydi kızının adı Joe Strummer'ın? Kızlarından birinin adı Jazz bildiğim kadarıyla. O yıllar sonra bir röportajda diyor ki yani babam aslında okeydi diyor. Yani diğerleri de okeydi. Sadece bir timing meselesiydi. Bu bir de bunu hani böyle ticari bir şey gibi de yapmak tam istemiyorlar diye getiriyor kız. Amerika'da yaşadı sonraki yıllar. Oyunculukla çok uğraştı biliyorsun
1: evet.
0: Joe Strummer.
1: Evet çok güzel şeyde. Jim Jarmusch.
0: Aynen.
1: Mr. Train.
0: Mr. Train'de oynadı. Joe Strummer and the Mescaleros. Çok
1: evet,
0: güzel.
1: Çok güzel. Get Down Moses'ı öneririm. Müthiş şarkı.
0: Çok iyi. Çok iyi işler yaptılar yani. Hatta bu son Record Store Day'de yine bir kayıtları yayınlandı. Hani keyif yerindeydi. İyi müzik yapıyordu. Çok genç kaybettik 2002'de.
1: Çok
0: Joe Strummer gidince de Clash'ın bir araya gelme ihtimali bir daha ortadan kalktı. Bu hani punk patlamasından sonra ortaya çıkan gruplar içinde müzikal olarak en verimli, en ilginç, en
1: benim
0: iyi albümleri yapıp benim de en sevdiğim Clash'tır yani. Sex evet. Pistols'ın önemini geçen hafta konuştuk ayrı bir yerde elbette falan ama hani Clash'ı başka bir yerde
1: evet.
0: tutarım. Birazcık adama da sevgimden, Joe Strummer'a duyduğum evet. sevgiden de kaynaklanır. Bugün de hala sevilen, dinlenen, albümleri evet. güzel bir şekilde satan.
1: Paul Simonon mu şey yapmıştı ya böyle gece hayatına fazla bir ara kendini kaptırmıştı. Kate Moss'larla falan dışarıda partilerken. Pete Doherty'lerle falan. Neyse yani ama şey yapmıştı. Orası net. Damon Albarn'la çalışıyorlar.
0: Gorillaz'da tekrar ikisi bir araya geldi zaten.
1: Evet.
0: Mick Jones'la Paul Simonon Gorillaz'da
1: The
0: bir araya geldi.
1: The Good, The Bad and The Queen'de de
0: orada evet,
1: birlikte çaldılar. Çalıştılar. Mick Jones Gorillaz'da bir şeyler
0: aynen.
1: yaptı. Mesela şöyle şeyleri de var. Mesela müzik dünyası açısından bakacak olursan İngiltere'nin böyle iki kutbunu düşündüğün. Damon Albarn bir tarafta. Noel Gallagher. Noel'di yanılmıyorsam. Değil mi? Olamaz. Noel Gallagher bir tarafta doğum günü partisinde. 50. doğum günü de ne öyle bir şeyde. İkisini de aynı sahneye çıkartabilen tek insandır Paul Simonon. Çok sevilen, çok saygı duyulan hala...
0: Çok tabii. Büyük ağırlığı olan
1: tabii.
0: ağır abiler.
1: Ağır ağır.
0: Sektörde de çok sevilen.
1: Zaten böyle işte adam. Yüzündeki yarısı, işte böyle sert bakışları, ayrık dişleri. O yüzden sevdiğimiz insanlardandır. Ayrıca yani resimlerine de ayrıca bir bakmanızı tavsiye ederim. Pollock'tan çok etkileniyorlar. Zaten bu ilk zamanlarında
0: İlk
1: işte...
0: İlk kıyafetleri o... zaten Pollock, evet, Jackson şeyde, Pollock tabloları gibi böyle.
1: Yapmalarını falan da hepsinin bir sebebi var elbette. Bugünkü programda The Clash'tan bahsettik. Önümüzdeki hafta yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray ve Kanat Atkaya'nın sunduğu Jack Talks sona erdi.
1: Radyo Eksen 96.2 Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Across the breathless

Çünkü

0: 96.2
1: Radyo Eksen.